Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: gözüne, çıktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturulması

0: Duran iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.
1: Spor.
0: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hoşça kal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel. Ödeye ödeye bitirdim.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.
1: Spor.
0: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden A-Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı son 2 haftada polisimiz tarafından 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüphelinin 128'inin tutuklandığını açıkladı. Ankara'da polis ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini arttırdı. Özel harekat, motosikletli Yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs şüpheli araç çalışmaları planlandı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı kuyum ticareti hakkında yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde sentetik laboratuvar üretimi ve yapay üretim ibarelerinden en az birine açıkça yer verilmesini zorunlu hale getirdi. ABD Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor. Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim ediliyor. Son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifa Dağı mevkii yakınlarındaki ormanda saat 12 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
1: Spor.
0: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: aşk.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Candal Tonra kaplı Berat Can Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kendilerine ilettiğini duyurdu.
1: Spor.
0: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansu Öğüt'ü mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

Televizyon ekranlarında yaz sezonu hareketliliği hız kazandı değil mi? Yeni dizilerin peş peşe yayınlanmasıyla başlamasıyla birlikte reyting sonuçlarına çevrildi gözler. Ve reyting rekorları kıran dizi, yeni dizi daha 17 oldu tüm kategorilerde. İlk sırada yer almış değerli dinleyenler. Yine altı üstü İstanbul'da haftayı üst sıralarda tamamlayan dizilerden birisi olmuş. Peki televizyon ekranlarında gördüğünüz hangi yaz dizisi sizin favoriniz?

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece, içiyor.

İsviçre yaklaşık 30 yıldır büyük bir kararlılıkla yürüttüğü ve Alp Dağları'nın altını devasa bir yeraltı ulaşım ağına dönüştüren lojistik projesiyle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı. Avrupa genelinde karayolu yük taşımacılığını demir yoluna kaydırma hedeflerinde kritik bir işi geride bırakan bu mega vizyonla birlikte adeta yerin altında ikinci ülke inşa edilmesi sağlandı. Toplam tünel ve galeri uzunluğunun 2000 kilometreyi aştı ve bu modern altyapı ağı sayesinde Alpler arası yük taşımacılığında demir yolunun payı %74 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.

Hanımlar beyler, şimdi rotamızı Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya'nın Shizuoka bölgesinde bulunan Waktori adlı kızarmış tavuk restoranı aldığı ödülden çok yaptığı açıklamayla gündem oldu. Restoranın 3. kuşak sahibi Yoshiro Tosai, mekanın lezzet sırrının 1960'tan bu yana tamamen değiştirilmeden kullanılan kızartma yağı olduğunu söyledi. Düşünmek bile mideleri bulandırmaya yetiyor değil mi? Efendim keyifli bir şarkı dinleyelim, sonra bakacağız bu lezzet sırrının detaylarına.

Japonya'daki ünlü restoranın sırrı ortaya çıktı dedik. Lezzet sırrı mide bulandırdı. Ödüllü tavukçu söylediğine göre 66 yıldır aynı yağı kullanıyormuş. Ama bunu söylemesinin ardından restorana tepkiler geldi ve hemen yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yağın her gün temizlendiği, süzüldüğü ve içindeki et parçalarıyla tortuların ayrıştırıldığı, eski yağdan sadece bir ufak lezzet katsın diye yeni yağa eklendiği söylendi. Ama yapılan ilk açıklamanın ardından tabii ki bu diğer açıklamalara pek de kulak asılmadı diyebiliriz.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde ve açık alanlarda sivrisinek hareketliliği artış gösterdi. Vatandaşlar da bu zararlılarla mücadele etmek adına kimyasal sprey, elektrikli cihaz ve losyon gibi maliyetli yöntemlere başvururken bitkisel ve doğal alternatiflerde yoğun ilgi gördü. Gelişmiş koku alma duyularıyla bilinen sivrisinekleri kimyasallara maruz kalmadan sadece doğru aromaları kullanarak yaşam alanlarından nasıl uzaklaştırırız? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan. Martı

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Lale. Yaz geldi ve sivrisinekler de yazın tadını kaçırmaya başladı. Kimyasal değil de doğal yöntemlerle bunu çözelim dersek eğer ki evde yetiştirilen canlı bitkiler ciddi rol oynuyormuş bu konuda. Taze nane,

biberiye, fesleğen ve reyhan gibi bitkiler yaydıkları keskin aromalar sayesinde sinekleri pencerelerden ve balkonlardan uzak tutuyor. Özellikle Akdeniz kültüründe pencere önlerine fesleğen konulması bu koruma yöntemine dayanırken açık havada masalara konulan karanfilli limon dilimleri de benzer bir çevre dostu koruma sunuyor.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Milli futbol takımımız biliyorsunuz ki 2026 Dünya Kupası D grubundaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan serüveninde saha içi başarısızlıktan ziyade masa başında yapılan vahim bir hata gündeme düştü bu sefer de. Turnuva boyunca futbolcularımızın fiziksel olarak adeta tükenmesine yol açan Arizona'daki kamp tercihinin yetkililerin de iddia ettiği gibi bir mecburiyet değil, tamamen ekonomik bir karar olduğu anlaşıldı. TFF yönetimi millilerimiz şampiyonaya playoff turunda katıldığı için FIFA'nın Mesa kentindeki Arizona tesislerini şart koştuğunu savunmuştu. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, insan doğasını zorlayan çöl iklimindeki bu tesisin sadece bir tavsiye olduğu ve federasyonun hiçbir değişiklik talebinde bulunmadan bu durumu kabullendiği ortaya çıkmış. Türkiye'nin tasarruf amacıyla razı olduğu bu zorlu şartlara dünya futbolunun diğer önemli ülkeleri ise kesinlikle prim vermemiş. Mesela Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Japonya gibi ülkeler FIFA'nın ücretsiz sunduğu standart alanları reddederek kendi ceplerinden ödeme yapıyor ve en ideal özel alanları kiralıyorlar.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Dünya Kupası ile ilgili konuşulan önemli bir iddia var. Bizim çocuklar biliyorsunuz ki Arizona'da kamp yaptı ve burası UEFA'nın bize gösterdiği ücretsiz yermiş. Ancak bunu kabul etmeyip daha şartları düzgün olan yerlere geçebiliyormuşuz. Mesela Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Japonya gibi ülkeler FIFA'nın ücretsiz alanlarını kabul etmiyor ve ödeme yaparak kendi ceplerinden ideal ve özel alanları kiralıyor. Bu vizyonun aslında en çarpıcı örneğini Fransa sergiliyor diyebiliriz. Fransız yetkililer ilk başta planlanan yeri yetersiz buluyor ve maliyetine hiç bakmadan yeni bir yere geçiş yapıyor. Ekstra ücret ödemekten kaçınmayan Fransa yönetimi böylece hem takım oteliyle idman arasındaki mesafeyi yarım saate indiriyor hem de antrenman sahasının çimlerini maçları oynayacakları stadyumun zeminine ile birebir aynı olacak şekilde baştan aşağıya yeniletiyorlar.

Gündemimiz Dünya Kupası, eğlensek de konuşuyoruz efendim. Hataları konuşuyoruz, yorumlarımız var, isyanımız var. Sabahın 5'inde uyandık, çok heyecanlıydık, çok ümitliydik değil mi? Efendim, ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler A Milli Takım oyuncularının Bodrum'da kendilerine ödül olarak verileceği konuşulan villaları topluca reddetme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre takım kaptanlarının öncülüğünde alınan ve tüm kadronun destek verdiği bu karar, ABD karşılaşmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bildirilecekmiş.

Günaydın, en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dilerim. Efendim, diri fay haritasının 13 yıl sonra güncellenip fay sayısının artması Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Ve yeni açıklamalar

geldi tabii ki bu fay hattının yenilenmesinin hemen ardından. Profesör Doktor Şerif Barış yeni tespit edilen fayların beklenen Marmara depremine etkisini ve bu fayların ne anlama geldiğini de ifade etti. Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri için deprem riski en yüksek alanlar olduğunun belirlendiğinin de altını çizdi.

Güneydoğu'yla en sevdiklerinizle yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Şöyle yurt genelinde bir havaya bakalım değil mi? Nasıl bir hava durumu bizleri bekliyor? Efendim genellikle yağışlar bugün Karadeniz'in en doğusunda etkili olurken yarın Trakya bölgesinde de yağışı göreceğiz efendim. Cuma gününe başladığımızda ise hava sıcaklıkları yükseliyor. Ege kıyılarında 39 derecelere kadar artıyor. Trakya'da 36 derece. Megakent'te 31 dereceleri görüyor. Cuma gününe doğru baktığımızda yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde 36-38 derecelere kadar yükselecek hava sıcaklığı. Hatırlatmış olalım, hafta sonuna doğru da şöyle detaylı inceleyeceğiz zaten. Hafta sonunda deniz planı yapıyorsanız eğer ki hava yeterince sıcak ve bu planları hayata geçirebilirsiniz diyelim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kağan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Yarın yeniden tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: 95.5

0: çocukluğunu saydın kalbim sana. Gözlerindeki duruşuna, bakışına. İçimden bir türlü çıkmayışına. Bebek mi sandın ömrüm sana? Tütünse tütün, dumansa duman. An hayal, nedir senden çektiğim? İdamsa idam, aramsa haram. Sen misin ki dünyada kalan?
1: Duygu Adamı Murat İnce.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.

kaşınla gözün arasında kaldım. Sus. Kandım ha kandım. Yandım ha yandım. Ben dudakların arasında kaldım. Sen bunun yarında mı yoksan? Yarında mı yoksan? İçimden söküp atamıyorsam. Her türlü ziyana katlanıyorsam. Öldüğümü tatmıyorsam.

Senden gitmiyorsam müptelansam ben. Şimdi ölüyorsam tatmıyorsan sen. Ziyan saymıyorsam çekiyorsam ben. Sana tapıyorsan belan mısın sen? Belan mısın sen? Nazan, tüm kahrına talip diye. Aşktaki onur tek sana yok diye. Zülüflerine...

Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarını olmayan zamanlarda durdurmak bir yerde bütün saatleri, bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere, mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere, delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin, birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi, seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin ne bu şehir kalacak, ne bu duygusuz sürü, bu korkunç kalabalık. Her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar, şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi kopup ötelerden ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarımda dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan, seninle var oldum. Eridim seninle bir sonsuz çalkanışta. Boynunda bir yer vardır, ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem değişir gözlerinin rengi. Yanar dudakların, terler avuçların. Dökülür kapkara aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbinin vuruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir. Zaman durur. Bir baş dönmesi başlar. O en yükseklerde her gün seninle yeniden var oluruz. Eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün içimde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin, o güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında, uçsuz bucaksız uzak denizlerde, insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda, en uzaklarda, o gemilerin uğramadığı limanlarda, ışığım ol, alın yazım ol benim, vatanım ol, evim ol, yeter ki bir ömür boyu benim ol. Her günüm seninle geçsin.

Derin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı Türk isteği gönder gelsin. Selamünaleyküm, ben Tayfur Avcı. Ve aleykümselam Tayfur Avcı kardeş. Can kardeşlerim, abilerim Batuhan Kuşbulu, Arda Berk Akar, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Karacan, Bayram Taplak, Murat Aslan, Özgür Koçak, Mert Yıldırım, Koray Kabadayı, Melih Şah, Çakıray, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Raşit Kökçe, Hamza Topdemir, Murat Umut Coşkun, Zor Bey Evren Dilmaç, Cam Göksoğlu, Doğukan Kılıçkıran, Samet Pamukçu, bizi tanıyan, tanımayan, bizi tanıyan, tanımayan herkese selam olsun. Yol karınca dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat dedi. Tayfur Avcı, Can kardeşleri, abileri Batuhan Kuşbulu'na, Arda Berk Akar'a, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Karacan, Bayram Taplak, Murat Aslan, Özgür Koçak, Mert Yıldırım, Koray Kabadayı, Melih Şah Çakıray, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Raşit Gökçe'ye, Hamza Topdemir'e, Murat Umut Coşkun'a, Zor ve Evren Dilmaç'a, Can Göksoğlu'na, Doğukan Kılıçkıran'a, Samet Pamukçu kardeşlerine, abilerine, bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi ve yol karanca dönende namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat diyor Tayfur Avcı kardeşim. Zor Bey Evren Dilmaç'ın bol bol selamı var. Gözlerinden öperim. Zor Bey Evren Dilmaç. Bugün Tayfur'un ad günü mü? Biz de Tayfur Avcı kardeşimin doğum gününü kutlayalım. Tayfur, doğum günün değil mi bugün senin? Tayfur Avcı'nın ad günü, biz de kalben kardeşimizin ad gününü, doğum gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara Rabbim sağlıkla birlikte uzun ömürler versin Tayfur Avcı kardeşime. Zor Bey Evren Dilmaç ve aleyküm selam abim benim. Efendim devam ediyoruz. Halo, halo, halo, halo. Halo Can kardeş, halo. Halo'nun herkese selamı var. Özellikle dostlarına. Halo Halil Temur'un, Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Eray Çetin, Taha Özkan, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül, Boran Çelik, Furkan Horoz, Berkay Küçük, Hasan Can, Mamış Polat. Ayrıca bir de herkese Erdoğan Kuş'un selamı var. Bunu da iletelim. İlerleyen dakikalarda Halo'dan çok güzel bir şarkı armağanı gelecek bu isimlere. Radyo başında olsunlar. Halo diyor ki Halil Temur, biz dostlarımızı ne kır çiçekleri gibi avucumuzda ne de kurşun yarası gibi yüreğimize saklarız. Biz dostlarımızı canımızla taşırız. Halo'nun bütün dostlarına, kardeşlerine, abilerine çok çok selamları var.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

şöyle yapalım, şuraya bir geleyim, nerede fonu bir durduralım, biz fonumuzu bir durduralım, şu fonumuzla devam edelim. Evet, mesajlar var, hemen aktarıyorum. Sedat Özdemir kardeşimizin, denizlere Sedat Özdemir dedi ki, denizlere özüm olsun, Buse'me sözüm olsun, seni bir dakika unutursam Ankara ecelim olsun, biricik sevdiğim Buse'me, biz gönül verdik, Allah ömür versin dedi Sedat Özdemir. İrem Naz Durak, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır can dostlarım, elbet bir gün az daha sabır. Ceyda Nur Şengül, Tuğçe Yılmaz, Can Kız Yağmur Toksoy, Gözde İpek Sümer ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Sedat Özdemir'den bir mesaj daha geldi. Dostlarım Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, Tony Montana, Bahattin Öcal, Ferhat Kılıç, İsa Genç, Serhat Karakaya, İbrahim Karaaslan, Leo Mario, Kirven Beyto Dayı'ya selam olsun. Fatma'dan MÇ'ye, Van'a gidiyor tahmin ediyorum bu mesaj. Sabırla beklediğim en güzel hikayemsin. Her sabah uyandığımda aklımdan geçen ilk şey, her gece gözlerimi kapatırken ettiğim son dua sensin. İyi geceler aşkım dedi Fatma'dan MÇ'ye, bu mesaj geldi. Eylem Çakır diyor ki, yokluğun ağır ama inancımız daha güçlü. Seni özlemle bekliyoruz. Derdin sabrına hayran, kurban olduğum MÇ. Abdullah Tunçok, Abdullah'ım hoş geldin, sefalar getirdin. Abdullah nicesin, nasılsın kardeş, hardasan. Selamünaleyküm ve aleyküm selam Abdullah'ım. Abdullah Tunçok diyor ki, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Eyvallah can Abdullah Tunçok. Değerli dostlarım Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Baros, Rıdvan Barbaros, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Ömer Ağırdil, Haydar Tatlıbal, Yalnız Esmer, Tolgan Erdoğan, Hakan Şişman, Emre Alkış, Barış Altuntaş, Ersoy Ağırcan, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, İrfan Ünalan, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz'a benden selam olsun. Dost cana aynadır, kalp herkeste var, yürek başka bir şey. Sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun ve aleyküm selam Abdullah Tunçok. Final çok güzel bitti. Dost cana aynadır, kalp herkeste var, yürek başka bir şey. Sana da vefalı dostlarımıza selam olsun. Abdullah Tunçok ve aleyküm selam. Haydar Tatlıbal dedi ki, Haydar Tatlıbal'dan, can eşim Sinem Kırsakal'a, seni nasıl mı sevdim, herkese yol, sana sol yanımı verdim diyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Haydar Tatlıbal dedi ki, Haydar Tatlıbal'dan, can eşim Sinem Kırsakal'a, seni nasıl mı sevdim, herkese yol, sana sol yanımı verdim. Güzel. Yaz kenara. Medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için ...552-711-7490... ...552-711-7490... WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Can kardeşim Recep Dinsoy'un evladından Mesut Dinsoy'dan bir selam var bize yine. Ve aleyküm selam Mesut Dinsoy. Unutma Mesut Dinsoy, her defasında baban Recep Dinsoy'un, ağabeyin Mustafa'nın, kardeşim Muhammed'in, sana çok selam var. Dinsoy ailesinin ve benim. Ve Mesut Dinsoy'un yüreğinden Eyüphan, başım belada, armağan olarak geliyor kimlere?

Zincir soğuk, zindan yağış, belki üşürüz ama hele kafamızı şuradan bir çıkaralım. Kafamızı şuradan bir çıkaralım. İşte o zaman görüşürüz. Mesut Dinsoy'dan Gogo Özpolat, Rıza Bakşi, Zeki Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, İbrahim Ceylan, Mustafa Ergün, ayrıca bizi tanıyan tüm dostlara da selam olsun. Eyüp Han'dan Başım Belada Armağan Olsun. Mesut Dinsoy'dan Gogo Özpolat, Rıza Bakşi, Zeki Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, İbrahim Ceylan, Mustafa Ergün'e. Ayrıca bizi tanıyan tüm dostlara da selam olsun. Eyüp Han'dan Başım Belada Armağan Olsun. Final sözü bütün gün anlattığımı tescillesin isterim ama tescillemiyor Mesut. Biz ne anlatıyoruz? Gelen mesajlar nasıl? Kurban olduğum yeğenim olduğu için Mesut'a bak çatıyorum. Sana çatamıyorum dinleyen, değerli dinleyen. Ama Mesut Dinsoy benim yeğenim, ona çatayım bir. Zincir soğuk, zindan yaş, belki üşürüz ama hele kafamızı şuradan bir çıkaralım işte o zaman görüşmek yok artık Mesut. Kurban olayım ya. Ne anlatıyoruz? Kin yok, öfke yok. İçimizde biriktirip de hırsımızdan dolayı, öfkemizden dolayı birinin canını yakmak yok. Ya da canımızı yaksalar da birilerinin biz canını yakmaktan artık vazgeçelim. Allah yukarıda her şeyi görüyor Mesut. Yola devam edelim. Baba üzülmesin, anne üzülmesin, bacı üzülmesin, kardeşler üzülmesin diye. Ve bir dik duruş uğruna koca bir gençliği yakmayalım diye Mesut. Kurban oldum amcam. Daha yeter, daha Recep Dinsoy gece gündüz baban sana 5 vakit dua ediyor. Sırtın yere gelmez amcam. O yüzden görüşmek yok. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah'a havale edeceksin, önüne bakacaksın amcam. Kimse kimseden korkmaz. Sen babanın oğlusun. Korkmazsın, bunu biliyoruz. Eyvallah. Ama korkmak lazım artık ya, endişelenmek lazım. Aile var. Senin için üzülen anne var, gözyaşı döken baba var, kardeş var. Nasıl olacak Mesut? Emin. Hadi bakalım. Mesut Dinsoy'un yüreğinden Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, İbrahim Ceylan, Mustafa Ergün'e ve Mesut'un bütün dostlarına, tanıyan tanımayan herkese Eyüp Han'dan Başım Belada adlı eser armağan olsun. Başım

Kafadan bir selam gönderelim. Elbistan'a bir selam gönderelim. Biliyorsunuz Halis Hançer ciğerci kardeşler olarak Elbistan'da hizmet vermeye devam ediyor. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğerci kardeşlerden değerli dostlar, ızgaranın envai türünü isteyebilirsiniz. Adı ciğerci kardeşler ama ızgaraya dair, ete dair ne istersen, tavuk, kırmızı et, ne istersen ve çeşitleri. Lütfen detayları ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına takip eder misiniz? Hem adres hem telefon. Alo diyerek de Elbistan ve çevresine ciğerci kardeşlerden sipariş geçebilirsin. İstersen giderek oturup ailenle, sevdiklerinle ziyafet çekebilirsin ciğerci kardeşlerde. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere, kucak dolusu Elbistan'a selam olsun. Ey Elbistanlılar, yurt içi yurt dışındaki kardeşler, Elbistan'da olanlar, özellikle ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını lütfen takip et ve bolca paylaş, olur mu? Beğeni yap, yorum yap, paylaş, destek ver. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi sakın unutma. Ciğerci kardeşler, ciğerci kardeşler Elbistan 46, ciğerci kardeşler Elbistan 46 yaz kafaya. Murat İnce dedi, ben de takip edeceğim de ya, Allah Allah. Ciğerci kardeşler bizim dükkan, Halis Hançer bizim kardeşimiz. Sadece ciğer yok arkadaşlar, etin, ızgaranın envai türü var. Bir gir bak ya, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram gir, iletişim numarası var, adresi var. İster alo de, ayağına kadar gelsin Elbistan ve civarına, ister giderek ye, nasıl istersen. İşi gücü Halis Hançer kardeşimin ve ekibinin rast gelsin. Ciğerci kardeşlere gidenlerin elleri Reşat altını görsün. Ciğerci kardeşlere Elbistan 46 sayfasını takip edenlerin elleri kremsiyeler görsün. Ciğerci kardeşlere Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Halis Hançer selam olsun can kardeş. Elbistan'da ciğer, ızgara çeşitleri ciğerci kardeşlerde yenir. Unutma ciğerci kardeşlere Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi, olur mu? Halis Hançer de benim kardeşim, can. Memleket aşığı bir adam, ülkesini çok seven bir adam. Halkına çok sahip, kardeş, can bir adam. Ekmeği yenir, suyu içilir bir adam Halis Hançer, haberiniz olsun. Boşuna ben söylemiyorum. Can, o da şu an bizi takip ediyor. Hepinize çok selam var. Evet, devam ediyoruz. Tayfur Avcı'nın doğum gününü bir kere daha tebrik ediyorum. Tayfur Avcı amcam, gözlerinden öperim. Nice sağlıklı yaşlara. Tayfur Avcı'nın bugün ad günü. Sıradaki güzel şarkıların hepsi Tayfur Avcı'ya da armağan olsun. Bugün doğanlara da. Recep Dinsoy, sana da selam olsun. Allah razı olsun, dualarına talibim kardeş. Mesut Dinsoy amcam, bana dua et. En azından bunu istiyor sizden yani. Mesut Dinsoy ve arkadaşlarından özellikle dua istiyorum. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin. Halo'yla devam ediyoruz. Halo. Halo. Halil Temur. Halis Hançer, sen de Allah'a emanet ol. Can dost. Elbistan'ın cadde ve sokaklarında Murat İnce dinliyor, dinlettiriyor. Allah razı olsun. Yurt genelinde yayınlarımız devam ediyor. Mustafa Yavuz'la devam ediyoruz. Doyamadım. Kim kime doyamamış, ne olmuş bir bakalım. Halo'yu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halil Temur'u biliyorsunuz. Halo dayı. Halil Temur'dan aslan kardeşlerime. Halil Temur, Halo'dan aslan kardeşleri Mete Çakmağ'a, Veysel Suboşu'na, Baki Mama'a, Eray Çetin'e, Taha Özkan'a, Yunus Sümbülcüsü Sümbül ikiz kardeşlere, Boran Çelik, Furkan Horoz, Berkay Küçük, Hasan Can,

Mamiş Polat. Ayrıca bir de herkese Erdoğan Kuş'un selamı var. Bunu da iletelim, üzerimde kalmasın. Hepinize Erdoğan Kuş'un çok selamı var arkadaşlar. Diyor ki halo Halil Temur. Biz dostlarımızı ne kır çiçekleri gibi avucumuzda ne de kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Biz dostlarımızı canımızda taşırız diyor, canımızda. Halo gene yargıyı bıraktı geceye. Erdoğan'la birlikte Ruhi Can Çakman da selamları var dostlarına. Ruhi Can Çakman da selamları var dostlarına. Mesajlar karışmasın. Erdoğan Kuş'un, Ruhi Can Çakman dostlarına, soranlara çok çok selamları var. Halo Halil Temur. Mete Çakmak, Veysel Subaşı dedi, Baki Mamak, Eray Çetin, Ta Özkan, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül, Boran Çelik, Furkan Horoz, Berkay Küçük, Hasan Can, Mamış Polat, dedi de dedi, Can kardeşlerine Mustafa Yavuz'dan doyamadığımı armağan etti. Bir de Erdoğan Kuş'un selamlarını iletti dostlarına ve herkese yine. Ruhi Can Çakman'da selamları var. Gece devam ediyor. Halo'yla, Halo'nun isteğiyle.

0: yazık.
1: Efendim, medyamesaj.com üzerinden mesajlarınızı aldığım doğrudur. Gece 1'e değin yayın yaptığımda doğrudur. Her gün cumartesi pazar saat 19.01 aralığında yayındayım. Hemen bana mesaj göndermek isteyen kardeşlerim medyamesaj.com'a girsinler, üye olsunlar. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulsunlar. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Göndersinler. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Çok kolay. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Türkü Çevik Bahtı Karalım'la geldi. Kim istemiş hemen armağan edelim. Görkem Eke kardeşim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Ece Caddesi'nden Görkem Eke. Ve aleyküm selam Görkem Eke. Aslan amcam Can Eke'ye Türkü Çevik'ten Vay Bahtı Karalı Yarım şarkısını istiyorum. Elbet bir gün aslan amcam dedi. Ankara Ece Caddesi'nden Görkem Eke aslan amcası Can Eke'ye Türkü Çevik'ten Vay Bahtı Karalı Yarım şarkısını istiyorum. Elbet bir gün aslan amcam dedi. Görkem Eke Can Eke'ye Türkü Çevik'ten bu muhteşem eseri gönderdi. Bahtı Karalım. Ve dedi ki elbet bir gün aslan amcam, elbet bir gün. Gece devam ediyor. Gönderin gelsin mesajları. Gece 1'e değin buradayım. Hadi bakalım. Kıpraşın arkadaşlar.

Efendim gecemiz devam ediyor. Sadullah Tuyan, iyi yayınlar Murat abi. Ben Sadullah Tuyan. Sıradaki şarkılar Can abi, Mahmut Polat ve Can eşim Arzu Tuyan ve bacılarım Dilan, Müjde, Özgül'e gelsin. Not Arzuşum, senin beni sevebilme ihtimallerini sevdim ömrüm dedi Sadullah Tuyan kardeşimiz. Devam edeceğiz. Bir de Karasal'da beni dinleyen kardeşlerim, beni tanıyan kardeşlerim, zahmet olacak. Bir video çekip atarlarsa arabanın içinde, yani frekansla mesela Ankara'da 100.5'te ya da Yozgat sokaklarında ya da Kırıkkale cadde ve sokaklarında, Kırıkkale Öz FM'den dinlerken, Uşak Ses FM'den, Niğde FM'den beni dinlerken, benim yakın kardeşlerimin numaramın olduğu kardeşlerimden ricam, araba içinde olanlar, arabanın içinden benim şu anki konuşma sesimi çekip atmanızı istiyorum. İnternette dinlediğimiz kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok, pırıl pırıl gidiyor ses, ama araçlarda bir böyle bir yırtılma mı var seslerde? Yani radyo başında beni dinleyen kardeşlerimden de ses de gelmiyor. Hani frekanstan dinleyen kardeşlerim, beni temiz dinleyebiliyor musunuz? Yani ses yırtılmadan,

Parçalanmadan sesim geliyor mu? Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Ebru Tüzün demiş ki, Onur Tüzün'e her şeyim, hayat arkadaşım, yoldaşım, yeni yaşım bize tez zamanda özgürlük ve kavuşmayı getirsin. Araya giren mesafeler, örülen duvarlar sadece bedenleri ayırır. Bizim kalplerimiz birbirine görünmez bağlarla bağlı. Sen bizim dayanağımız, yarınlarımızın umudusun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ömrüm sabırla ve sonsuz aşkla seni bekleyen eşim ve kızın. Seni çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Sıradaki tüm şarkılar senin için gelsin dedi Ebru Tüzün. Barış Kurt kardeşim, Demet Aktaş ve Pınar Kılıç'a selam olsun. Ferhat Kılıç'tan biricik eşi Gülşah'a selam olsun. Sana herkes bakar ya, benim gibi sever mi Cano dedi. Radyoyu dinleyen kardeşler, 552-711-7490 araba içinden beni dinleyen kardeşler, buraya da atabilirsiniz WhatsApp'tan. Araba içinde ya da evde radyo frekansından, web sitesinden değil, radyo frekansından beni dinleyen kardeşler, 552-711-7490'a şu konuşma sesimin nasıl geldiğini anlamam için bir video çekip atabilir misiniz? Bir 10 saniye, 20 saniyelik video gelirse, ben konuşurken sesim nasıl geliyor, yırtılıyor mu? Bunu merak ediyoruz.

sabahlar olmuyor mu? Çağatay Altınışık ve Ömer Demir. Kardeşimin isteği bilsen Gökhan Doğanay hazır. Bu arada sizler de mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Çok kolay. İster bilgisayardan ister cep telefonundan www.mediamesaj.com web sitesine girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de TR Ajans 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 TR Ajans WhatsApp hattımıza yazarsanız sevinirim. Şimdi değerli kardeşler, Gökhan Doğanay bilseni armağan etmeden önce bir kere daha anons geçiyorum. Araç içinde, evde, radyo frekansından, FM frekansından beni dinleyen kardeşlerimden birkaç tanesinden video gelirse sesimin nasıl geldiğini anlamış olacağız arkadaşlar. Acaba bizde mi bir aksaklık var? Onu düzeltmemiz adına ara ara böyle şeyler olduğu zaman da bizi bilgilendirin, olur mu? 552-711-7490'a bir video çekip atarsanız sevinirim. Şu an benim sesim nasıl geliyor size? Kuru sesim, bu dinlediğiniz sesim yırtık mı geliyor yoksa temiz mi geliyor? Bunu merak ediyoruz. Bunu test etmeye çalışıyoruz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza lütfen ekran görüntüleri gönderin. Çağatay Altınışık ve Ömer Demir. İyi yayınlar. Keskin'de olan Şeref Altınışık, Günay Erkuş, Furkan Aksal, Osman Aksal, Kenan Arslan, Birol Ersari Aslan Zengin, Birol Ersari Aslan Zengin, Gökhan Doğanay'dan bilseni istedi kardeşlerimiz. Paneldeki isimleri kardeşlerimin Çağatay Altınışık ve Ömer Demir. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Çağatay Altınışık ve Ömer Demir kardeşlerim. Keskin'de olan Şeref Altınışık, Günay Erkuş, Furkan Aksal, Osman Aksal, Kenan Arslan, Birol Ersari Aslan Zengin, Gökhan Doğanay'dan bilsen armağan olsun dediler, geldi bile şarkı. Çağatay Altınışık ve Ömer Demir'in isteği yayında.

Görkem Eke, öncelikle selamünaleyküm Aslan amcam. En yakın zamanda sen de bizle berabersin. İnşallah seni seven yeğenin Gazi Eke'den Can Eke'ye selam olsun. Görkem Eke devam etmiş. Selamünaleyküm. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur. Ellerinden öperim yeğenin Muhammed Eke, Can Eke selamlar olsun dedi Görkem Eke. Ersoy Ağırcan'dan can dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Ayı Burak Ayaz, Can Çetin Kaya, Abdülkadir Benek, Enes Bağaröz'e selam olsun. Yine Furkan Semih Şenol'dan can dostları Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Ahmet Yıldırım, Cahit Ülker, Bahattin Öcal, bugün arkamızdan konuşanların dün arkasında biz vardık. Herkese bol şans dedi. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Daha gece 1'e değin yayındayım. 1 saatten fazla yayınım var. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, daha ne olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Dünyanın neresinde olursan ol fark etmiyor arkadaş. Haberin olsun. Yeter ki mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, sonra ikinci sırada şarkı türkü, hatta üçüncü sırada canlı yayın var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de arkadaşlar ne yapıyoruz? 552

711-74-90-552 711-74-90 WhatsApp hattına yazıyoruz, aramıyoruz değil mi? Bunu biliyoruz artık. Bu arada her gün 19'dan gece 1'e değin yayınlarımız cumartesi pazar devam ediyor. Hafta içi sponsorluklarımız ayrı, hafta sonu sponsorluklarımız ayrı. Sponsor olmak isteyen kardeşlerim 552-711-74-90 WhatsApp hattından irtibata geçsinler. 552-711-74-90. Allah Allah. Derdimi söyledim, dost bulamadım. Biraz önce gecenin cümlesini bırakmıştık kalbimizin tam ortasına. Aklımı kaçıracak kadar sevdim seni. Aklımı kaçıracak kadar sevdim seni. Şimdi aklım yok ama sen varsın. Nasıl? Bazı cümleler vardır. İnsan onları söylerken bile içi titrer. Çünkü o cümlenin içinde yalnızca sevgi yoktur. Bekleyiş vardır, özlem vardır, yarım kalmış dualar vardır. Ve en çok da insanın kendinden verdiği parçalar vardır. Bakın dostlarım, insan bazen sevdiği kişiye bir ömür vermez. Kendisini verir, gecelerini verir, dualarını verir, hayallerini verir ve farkında olmadan kendi ruhundan parçalar bırakır sevdiğinin yoluna. Sonra bir gün gelir, herkes yoluna gider. Vah! Hayat devam eder, takvimler değişir, mevsimler geçer. Ama insanın içinde bir yer vardır ki orada zaman durur, orada hala aynı isim yankılanır, orada hala aynı özlem yaşar. Ya... Çünkü bazı sevgiler bitmez dostlarım. Yalnızca sessizleşir. Bazı insanlar unutulmaz. Yalnızca hatıralara karışır. Ve bazı yaralar iyileşmez. İnsan onlarla yaşamayı öğrenir. Bir düşünün, kaç insan vardır bu gece bizi dinleyen. Yıllardır bir fotoğrafın içinde yaşayan, bir ses kaydını silmeye kıyamayan, bir mesajı tekrar tekrar okuyan, bir ismi duyduğunda gözleri uzaklara dalan. Çünkü sevgi bazen kavuşmak değildir, bazen taşıyabilmektir. Bazen yokluğuyla yaşayabilmektir. Bazen de kalbinin en güzel köşesini bir insana ömür boyu emanet edebilmektir. Dostlarım, insan gençken sevgiyi sahip olmak zanneder. Olgunlaştığında anlar ki sevgi bazen vazgeçmeden beklemektir. Bazen konuşmadan anlamaktır. Bazen de hiçbir karşılık beklemeden iyi dileklerde bulunabilmektir. İşte o zaman sevgi bir duygudan çıkıp bir duaya dönüşür. Ve dua olan şey kolay kolay ölmez arkadaşlar. Bu yüzden eğer bir zamanlar gerçekten sevdiyseniz, eğer bir insan için geceler boyu dua ettiyseniz, eğer onun mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önüne koyduysanız, biliniz ki o sevgi boşa gitmemiştir. Belki hikaye istediğiniz gibi bitmemiştir. Belki yollar ayrılmıştır. Ama sevgi insanı küçültmez dostlarım. Gerçek sevgi insanı büyütür, derinleştirir, olgunlaştırır ve kalbine başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir incelik bırakır. Şimdi gecenin bu sessiz saatinde belki birileri birini özlüyor, belki birileri bir ismi kalbinde saklıyor, belki birileri yıllardır söyleyemediği cümleleri içinde taşıyor. Ama bilin ki bazen insanın en büyük aşkı kavuştuğu değil, kalbinde yaşattığıdır. Oy oy. Ve belki de bu gecenin en dokunaklı cümlesi şudur dostlarım. Bazı insanlar hayatımızdan giderler ama biz onları unutmayız. Çünkü onlar hafızamızda değil, kalbimizde, kalbimizin atışlarında yaşamaya devam ederler. Bazı insanlar hayatımızdan giderler ama biz onları unutmayız. Çünkü onlar hafızamızda değil, kalbimizin atışlarında yaşamaya devam ederler. Bence önemli bir konu. Ne diyorsunuz sizler bilmiyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği.

Selamünaleyküm. Hayırlı geceler namı diğer Kosova Furkan Kırımlı'dan. Kader Birliği yaptığı arkadaşları Adem Kaya, Burak Kaya, İsmail Güler, Emir Akdemir, Mustafa Öztemel, Küskün Rıdvan Fidan, Küskün Rıdvan Fidan, Süleyman Doğan, Okan Ülgü. Selam olsun. Bütün parçalar onlara gelsin. Saraylar, saltanatlar çöker, kan kusar, kan susar. Bir gün zulüm biter, menekşeler de açılır, üstümüzde leylaklar da güler, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler elbet bir gün dedi. Namı diğer Kosova Furkan Kırımlı'dan Kader Birliği yaptığı arkadaşlar Adem, Burak Kaya, kardeşler, Kaya kardeşler, İsmail Güler, Emir Akdemir, Mustafa Öztemel, Küskün Rıdvan, Fidan, Süleyman Doğan, Okan Ülgü, Okan Ülgü. Hepsine selamlar geldi. Bütün eserler dostlara gelsin. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar, bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da, güller. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler elbet bir gün dedi. Koso Furkan Kırımlı. Söyledim, dost bulamadım, sırtımı dayadım, bel bulamadım. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Fatma Nur Çiçek, başta kardeşim Muzaffer Çiçek olmak üzere tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum. Bugün doğum günümüz ve buradan ikimizin doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı gün başladığımız bu hayatta seni kardeşim olarak tanımak benim en büyük şanslarımdan biri. Rabbim sabırla bize bu imtihanı aşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum can parçam. İyi ki doğduk. Ben Fatma Nur Çiçek, başta kardeşim Muzaffer Çiçek olmak üzere tüm kader mahkumlarına sabırlar diliyorum. Bugün doğum günümüz, buradan ikimizin doğum gününü kutlamak istedim. Aynı gün başladığımız bu hayatta seni kardeşim olarak tanımak benim en büyük şanslarımdan biri. Rabbim sabırla bize bu imtihanı aşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum can parçam. İyi ki doğduk dedi.

Ersoy Ağırcan'dan arkadaşları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Veysel Seven, Emrah Çiftçi, Hacı Ömer Sarıoğlu, Hakan Şişman, Burakan Yatağına selam olsun. Gel bulamadı, düştüm tutacak, gel bulamadım, sevdim seveli yar. Yakup Doğan Aslan kardeşim, Doğukan Dokumacı, Sercan Kocaman, Şükrü Dajo, Keskinli Alper, Yiğit Yanal, Samet Aras, İlker Vural, Sezer Bozkaya, Namussuzun Namı Olmaz Sen Namınla Yürü mesajı geldi Yakup Doğan'dan. Muhammed Sidar Kesici, selam olsun amcam. Rasim ve Kadir Duman'a selam olsun. Remzi Kesici'ye, Diyarbakırlı Remzi Kesici'ye selam olsun. Emre Alkış'ın bu kardeşlerime çok selamı var. Furkan Semih Şenoğlu'nun kardeşleri Ersoy Ağırcan, Ferdi Kızıltepe, Ali İhsan Doğan, Fatih Gürsel Özceylan, Ömer Çakır, Emre Dobadağ, Cumali Gonca Gül'e selam olsun. Furkan Semih Şenoğlu'nun kardeşleri Ersoy Ağırcan, Ferdi Kızıltepe, Ali İhsan Doğan, Fatih Gürsel Özceylan, Ömer Çakır, Emre Dobadağ, Cumali Gonca Gül'e selam olsun.

Yayın takip eden kardeşler, mesajlarınızı hemen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj var, unutmayın. İkinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Ersoy Ağırcan'dan can dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Bekir Aksu, Haydar Tatlıval, Barış Kurt, Abdullah Tunçok, Serkan Özçelik. Biz dışarıda 15 kardeşiz, biri ben, 14'ü belimde. Eyvallah. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza. TR Ajans 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Ferdi Ünal'ın kardeşin Barış Ünal'a, evladı Nihatcan Ünal'a, yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a çok selam var. Ferdi Ünal'ın oğlu Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan, Burakcan Ünal'a çok çok selam var. Özlemiş, gözlerinden öpüyor, selamlarını gönderiyor. Arkadaşlar, hafta içi hafta sonu her gün saat 19'dan 01'e değin yayınlarımız devam ediyor. Bizi Türkiye'nin 80 noktasında ayrı ayrı noktalardan dinliyorsunuz ama mesajları sadece medyamesaj.com üzerinden aldığımızı bilmenizi istiyorum.

Bazen düşünüyorum da insan neden bazı insanları yıllar geçmesine rağmen unutamaz? Hı? Neden bazı isimler kalbin duvarlarına yazılmış gibi kalır? Neden bazı özlemler zamanla azalmazla derinleşir? Sanırım bunun cevabı şu. Çünkü insan her sevdiğini sevmez ama bazı insanları ruhuyla sever. Ruhun sevdiğini ise zaman silemez, mesafeler silemez, ayrılıklar silemez, hatta ölüm bile silemez. Bakın dostlarım, hepimizin hayatında birileri vardır. Belki şu an yanında değildir. Belki yıllardır görüşülmüyordur. Belki aynı şehirde bile değildir. Ama gecenin bir vakti adı geçse kalbinizin ritmi değişir. Bir şarkı çalsa hatırlarsınız. Bir koku gelse gözleriniz dolar. Çünkü bazı insanlar hayatımıza misafir olmaz. İçimize yerleşir ve işin en dokunaklı tarafı da budur. İnsan bazen birini kaybetmez. Onunla yaşadığı günleri özler. Birlikte güldüğü anları özler. Ya kendisinin o zamanki halini özler. Daha umutlu olduğu günleri özler. Daha saf olduğu zamanları özler. Çünkü bazı insanlar giderken yanlarında bizim bir parçamızı da götürürler dostlarım. Belki şu an beni dinleyen bir kardeşim var. İçinden kimseye anlatamadığı bir özlem taşıyor. Belki yıllardır bir ismi susturuyor içinde. Belki güçlü görünmeye çalışıyor ama geceleri yalnız kaldığında bütün duvarları yıkılıyor. Bil ki kardeşim, sevmiş olmak utanılacak bir şey değildir. Özlemek de değildir. Çünkü kalbi olan özler, vefası olan hatırlar. Gerçekten seven unutmaz kardeşim. Ve bazen insanın en büyük asaleti kendisine hiçbir şey kazandırmayan bir sevgiyi bile güzel taşıyabilmesidir. Çünkü artık bu çağda insanlar kolay vazgeçiyor, kolay unutuyor, kolay değişiyor. Ya. Ama bazı yürekler hala eski zamanlar gibi seviyor dostlarım da. Hani annemizin babamızın dönemleri gibi.

Bir ömür geçse de duasından eksiltmiyor. Bir ömür geçse de hatırasını kirletmiyor. İşte o sevgi. Kalbin en temiz yerinde saklanan emanettir. Ve ne kadar acı verirse versin, insan dönüp baktığında o sevgiden pişman olmuyor. Çünkü bazı acılar vardır, can yakar ama insanı güzelleştirir. Bazı özlemler vardır,

Yine dua ediyor. Belki birileri sessizce ağlıyor. Ama bilin dostlarım, gerçek sevgi bazen cidden kavuşmak değildir, biliyor musunuz? Kalbinizde bir insan için hala güzel dilekleri taşıyabilme halidir bence gerçek sevgi. Ve bu dünyada herkes bir gün unutulabilir. Ama insan ruhuna dokunanlar asla unutulmaz. Çünkü dostlarım, bazı insanlar gözden kaybolur ama gönülden değil. Ve bazı sevgiler vardır, bitmez. Sadece insanın içinde ömür boyu sessizce yaşamaya devam eder ya. Öncelikle iyi yayınlar. Seni seviyoruz her zaman Murat abi. Her zaman gönlümüzdesin. Furkan Semih Şenol'dan dostlarım, Ersoy Ağarcan, Barış Kurt, Bekir Aksu, Bahattin Öcal, Can Tekin Kılıççı, Çin Çinli Erkoş, Ömer Çelik, selam olsun herkese. Vay vay vay vay vay. Öncelikle iyi yayınlar. Seni seviyoruz her zaman Murat abi, kurban olurum. Sevin be. Bir Murat abiniz var beyler be, delikanlılar. Kaç tane Murat abi kaldı bu memlekette Allah aşkına ya? Ha? Amcam, kaç tane gerçekten Murat İnce kaldık? Her zaman gönlümüzdesin. Kurban olurum o gönüllerinize, yüreklerinize. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Delikanlılar, adamlar, adam kardeşlerim benim, kurban olurum. Furkan Semih Şenol'dan dostlarım, Ersoy Ağarcan, Barış Kurt, Bekir Aksu, Bahattin Öcal, Can Tekin Kılıççı, Çin Çinli Erkoş, Ömer Çelik, selam olsun herkese. Eyvallah. Gönlüm aldınız ya. Gönlüm hoşbakt oldu. Azerbaycan ağzıyla hoşbakt olmak çok özel bir şey. İnşallah sizin de yürekleriniz hoşbakt olur. Furkan Semih Şenol, selam olsun kardeşime. Vay vay, Hasan Yılmaz panelinden gelen mesaj nasılmış? Selamlar abi, ben Picasso. Bütün şarkılar kader birliği yaptığım Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolu Kısa, Burak Kolu Kısa, Deniz Doğan'a gelsin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Baran'ım, Temmuz'la beraberiz. Can kardeşim mesajı geldi. Hadi inadına şu saat itibariyle inadına Murat İnce'ye mesaj atalım arkadaşlar. Hadi bakalım. O baba itleri bir görmek istiyorum. Ben de gerekeni yapacağım. Selamlar abi, ben Picasso. Bütün şarkılar kader birliği yaptım. Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolu Kısa, Burak Kolu Kısa, Deniz Doğan'a gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Baran'ım, Temmuz'da beraberiz. Can kardeşim, Hasan Yılmaz panelinden gelen mesajımız da böyleydi. Arkadaşlar, inadına Murat İnce'ye mesaj gönderenler kimler? Bir görelim bu saat itibariyle. Son 50 dakikadayız. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mesaj yağmuruna kim tutacak merak ediyorum gece gece. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalar için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımız yazın. Elbistanlılar, bir şey rica ediyorum ya lütfen. Elbistan, beni dinlediğini biliyorum. Elbistan'da şu an sesimi duyan bütün kardeşlerimden özel bir istirhamım var. Instagram kullanıyorsunuz. Elbistan'da ciğerci kardeşlerin sahibi Halis Sançer benim kardeşim. Destek olmaya çalışıyoruz. Sadece Elbistan'da. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ın Güzide ilçelerinden Elbistan'ımız depremde de çok zarar gördü. Ve yeniden ayağa dikilmeye çalışıyor. Halis Hançer de orada çok güzel bir restoran kurdu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Ben kardeşimi çok seviyorum. Elbistanlılardan, yurt içi yurt dışında olan Elbistanlılardan özellikle, orada olan Elbistanlılardan özellikle rica ediyorum. Instagram'da hemen Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını bir takip et. Sayfanda bir kere olsun, hikayende bir kere olsun paylaş. Yorum yap, beğeni at. Murat İnce'den duydum diye yorumlar yap. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46'ya destek ver. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında Ciğerci Kardeşler adıyla nam salan Ciğerci Kardeşler Halis Ançer kardeşim ızgaranın envai türünde yapıyor. Yani sadece ciğer yok Ciğerci Kardeşler'de, haberin olsun.

detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına. Rica ediyorum Elbistanlılar, öncelikli olarak sizlerden ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını bir takip et. İhtiyaç halinde orada detaylar var. İster alo de, ister giderek kebabın envai türlüsünü sipariş ver ve ye. Ailenle beraber güven, hijyen, marka değeri hepsi bir arada. Halis Hançer ciğerci kardeşlerde. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip ediyorsun. Ümit ediyorum. Mesajlar geliyor. Siz mesaj gönderirsiniz, ben de gerekeni yaparım dedim. Selamlar abim. Ben Picasso. Bütün şarkılar kader birliği yaptım. Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolu Kısa, Burak Kolu Kısa, Deniz Doğan'a gelsin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Canlar, Baran'ım, Temmuz'da beraberiz can kardeşim. Abi ben Picasso ve aleykümselam Picasso. Bütün şarkılar kader birliği yaptığım Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolu Kısa, Burak Kolu Kısa, Deniz Doğan'a gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Baran'ım Temmuz'da beraberiz can kardeşim dedi Picasso. Picasso. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Hadi gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Efendim Türkiye'nin saati gece yarısı 00:17. Artık Perşembe'ye yüzümüzü döndük, öyle olması lazım. Evet. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecedeyiz. Saati olmayan kardeşlerim için anons geçiyorum. Türkiye'nin saati 00:17. Yıl 2026, Haziran 25. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecedeyiz. Sabah Perşembe olacak. Gün doğarken Perşembe'ye doğmuş olacak. Bilginiz olsun.

0: Efendim gece devam etsin bakalım. Şöyle bakıyorum. Özel bir anı birlikte paylaşacağız. Aç radyonun sesini, çok özel bir an geliyor.
1: Mutlu ol her gününde.
0: Emre Alkış. Emre Alkış can kardeşim. Radyonun sesini biraz daha açar mısın Emre? Sana bir sürprizimiz var. Aç.

Bu alkışlar sana. İyi ki doğdun Emre Alkış. Woo! Hatta şöyle ıslıklı yapalım. Emre Alkış iyi ki doğmuş. Burayı bir toparlayalım bakalım. Emre Alkış'ın zor günlerinde, Çınar Drengenliğinde Emre Alkış'ın ayakta kalmasını sağlayan bir kardeşimiz vardı. Emre Alkış'ın biricik eşi, sevgili kardeşim benim. O hiç vazgeçmedi. Emre Alkış'ın umutlarına umut oldu, ışığına ışık oldu, güneşine güneş oldu, doğdu, yağmur oldu, yağdı. Yeri geldi ağladı, biz tanığız. Yeri geldi dimdik durdu, yeri geldi kavga.

kavga ettim. Çok cesur bir kardeşim benim. Ben yakinen tanıyorum. Buradan selam olsun Emre Alkış kardeşimin eşi hanımefendiye. Ve sol yanım diyor Emre Alkış'ın eşi kardeşim. Emre Alkış'a sol yanım, gönlümün efendisi. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Yavrumuzla birlikte nice nice yıllarımız olsun inşallah. Sen benim alın yazım, kaderim ve daha nice yazamadığım sözlerimin tümlecisin. Seni çok seviyorum. Rabbim bir daha ayrılık yaşatmasın bize inşallah. Amin. Emre Alkış, iyi ki bu dünyaya gelmişsin ve iyi ki senin eşinim. Bin kere gelsem dünyaya yine seni severim. İyi ki doğdun. Kaş kafa. İhli bedih. Manşet. Manşat. Sevinçlerin senin elinde. Emre Alkış, bugün hem ad günün hem evlilik yıl dönümünüz. Biz de İnce ailesi olarak, Uzun İnce Yol programı çalışanları olarak, bütün ekip olarak senin ve kıymetli eşinin evlilik yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Senin doğum gününü hakeza tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara. Sol yanım, gönlümün efendisi, doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun dedi eşi hanımefendi Emre Alkış'ın. Yavrumuzla birlikte nice nice yıllarımız olsun inşallah. Sen benim alın yazım, kaderim ve daha nice yazamadığım sözlerimin tümlecisin. Seni çok seviyorum. Rabbim bir daha ayrılık yaşatmasın bize inşallah. Amin. Emre Alkış, iyi ki bu dünyaya gelmişsin ve iyi ki senin eşinim. Bin kere gelsem dünyaya yine seni severim. İyi ki doğdun taş kafa. İhli bedih manşat. Ve Emre Alkış'a Taner Çolak'tan Mutlu Ol Doğum Gününde adlı şarkıda yine Emre Alkış'ın eşi hanımefendi kardeşimden geliyor. Mutlu olun olur mu? Hep mutlu olun, hep mutlu olun, hep mutlu olun evladınızla. Bap bap bap bap bap bap. Hatırlıyorsun değil mi Emre Alkış? Selam olsun kardeşim. Ad günün kutu olsun. Yıl dönümünüzü tebrik ediyorum ikinizin de. Nice sağlıklı yıllarda hep sevgiyle sonsuz olun inşallah.

yaşasam, son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

gecenin içine doğru yürümeye devam ediyoruz en güzel şarkılarla. Bugün çabuk avlattı vatandaş, dün de böyleydi. Son iki gündür biraz sessiz gidiyoruz arkadaşlar. Niye böyle oldu onu da bilemiyorum.

Hasan Yılmaz panelinden gelen yine Picasso'nun mesajı. Selamlar abi, ben Picasso ve aleyküm selam Picasso. Bütün şarkılar kader birliği yaptığım Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batıkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar, Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolukısa, Burak Kolukısa, İhtiyar Osman'a gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Baran'ım Temmuz'da beraberiz can kardeşim mesajı geldi Picasso'dan. Ben Picasso, bütün şarkılar kader birliği yaptığım Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolukısa, Burak Kolukısa, İhtiyar Osman'a gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Baran'ım Temmuz'da beraberiz can kardeşim mesajıyla yavaş yavaş son 19 dakikadayız. Buradayım. Bekliyorum. Hadi bakalım.

Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.

sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime ey gözlerim. Gülmek yarım umutlara asılı kalmış, sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım, gelmedin yar. Sen de anam, babam, kardeşim.

acım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır. Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar. Şiirlerim, sözlerim ve

bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağlat. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin, bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım, acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin.

Abim iyi geceler, ben Picasso, ben tekno çalan bir DJ'dim ama senin yayınların sayesinde türkü ve arabesk, yani kısacası özümüze döndük. İşin rast gitsin abim. Senin de isimlerini yazdığım, yazamadığım bütün abi ve kardeşlerime çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar, iyi geceler dedi Picasso. Ben de diyor tekno çalan bir DJ'ydim ama senin yayınların sayesinde türkü ve arabesk, yani kısacası özümüze döndük diyor Picasso. İşin rast gitsin abim. Senin de isimlerini yazdığım, yazamadığım bütün abi ve kardeşlerime çok çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar, iyi geceler. Demek ki birilerinde birkaç böyle iz bırakmışız kardeşlerimize. Picasso, Bahri Enes Irmak, Baran Aksoy, Batıkan Kılıçkıran, Cuno Dayı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Şiar Şen, Raşo, Anıl Yılmaz, Reşo, Anıl Yılmaz, Aslan Kolu Kısa, Burak Kolu Kısa, İhtiyar Osman'a bol bol selam gönderdi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar dedi. Şöyle kontrol ediyorum. Baran'ım Temmuz'da beraberiz can kardeşim şeklinde son bir önceki mesajındaki isimler böyleydi. Peki. Geceyi kapatıyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonundayız. Az önce benden Bana Acımayar adlı eseri dinlediniz. Türkler Geliyor albümünde. Ve finalde de Hapis Kuşları gönderiyorum. Yine Türkler Geliyor albümünde yer alan Murat İnce'den Hapis Kuşlarla.

0: geceyi bağlıyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal hoş olsun. Yarın akşam yine 19'da kentin en özel istasyonunda, burada bu frekansta yine yeniden buluşmak dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Nereye çıkar bu içimdeki büyük boşluk? Sevimsiz bir yara baskın çıkıyor bütün hatıralara. Oysa ki güzel hatırlamak istiyorum seni. Fakat her defasında koyup gitmen değil de aldatıp gitmen öne çıkıyor. Sonra bir türkü tutturuyorum, bir cigara acı acı. Dumanı tepemde tüttürüp duruyorum. Bilmem ki nereye çıkar bu içimdeki büyük boşluk. Hapis kuşlar gibi çırpınıp duruyorum. Bugüne kadar ne söylediysem hepsini unut. Hepsini sil ve ne varsa bize dair yırt bu gece. Ben bütün söylediklerimi unuttum. Ben bana ne ettinse hepsini unuttum. Sen söylediklerimi sen...

İstanbul'da seninle kaybolmak güzeldi. Sevmekte. Bilmezdim seni kaybetmeden önce sevgisizliğin, sensizliğin, dağları, taşları bile un ufak ettiğini. Bilmezdim sevgin karşısında dağdan, taştan, yardan düşeceğimi, toz toprak olacağımı ve kalbimde doldurulması imkansız bir oyuk açacağını. Ne yaparsam yapayım gülüm, içimdeki sensizlik boşluğunun dolmayacağını. Hapis kuşlar gibiyim. Dövündükçe kanatlarım kırılıyor. Çarpıp duruyorum sensizlik kafesine. Nem kalmış ki ben kalayım adı yokluğum olan bu gecede. Sürgünlerimi çoğaltmaktan başka ve seninle acı hatıralara dolanmaktan başka hiçbir şeyim kalmadı gülüm.

Bana hiçbir çıkış yolu bırakmadın. Senden sonra bir kartal gibi tırnaklarımı kendi ellerimle söktüm. Bağırtılarım şehirleri boğsa da kimse çıt çıkarmadı. Kendimde kaldım çok ve kendimle ağladım. Hapis kuşlar gibi, kuşlar gibi, kuşlar gibi. Bilmeliydin, hapistim. Bilmeliydin.

neden faydalandın? Gözlerim kördü, göremezdim. Çünkü 100.000 defa sana ölmekten gelmiştim. Çünkü kördüm. Çünkü göz kapaklarım arası gelgitlerde gurbetimdin. Anlamazdım, yapamazdım, yapmazdın, öyle sanmıştım. Beni benden daha çok sever saymış, sonuna kadar aldanmıştım. Fark ettiğimde, dünyamı yerle bir ettiğinde hiçbir şey yapamadım. Çünkü hapis kuşlar uçamaz gülüm.

Yeah, time. Oh, yeah, time.

gün gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

ışılık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.